ışıl sönüp oldu qara, ruhsuz bu canımla indi gedin hara. Hara getsən öldürər səni bu yara, sevgimin ışığı sönüb.

güzel divanda, ömrümü bitirdim güzel, bu güzel zamanda. Yılın hoş bedbahtı yandı, güzel divanda, ömrümü bitirdim güzel, bu güzel zamanda. Yılın hoş bedbahtı yandı,

gül biraz, gül biraz, gül biraz, gül biraz. Eve geldim danış biraz, gül biraz, gül biraz.

0: Bu kimdir? Ay kız, dur başıma deyip ağız burada neyi yatmışsın? Dur gidi geve!
1: Ben kız görürüm.
0: Görürüm, baktın getirip ki kız olmamışsın. Yoksa bu gövdeyle ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Ve familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Ve dedeğin adı nedir?
1: Mehmet değil, Mehmet, Mehmet oğlu Mehmet ol. Başa düştü?
0: He.
1: Menden eliniz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, öyle sen de menden eliniz. Benim de kişilerden hoşum gelmez. Gül.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehmet.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyadan neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşım kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi haramdan haram.
3: Adın nedir?
0: Züleyha.
3: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha. Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmez ulan.
0: Dursa. Yaş.
4: Elimden kaçıp burada, bu tohininde gizlenmek istiyordun. Tutmaz!
0: Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

babasından, şimşek buluttan, insan babasından. Ayrılan kemiği kartal gayasından, şimşek buluttan, insan babasından. Ayrılan kemiği

yaman ayrılık, aman ayrılık, yaman ayrılık, aman ayrılık, yaman ayrılık. İçimde inleyen keman ayrılık, içimde inleyen keman ayrılık.

sabah mesaj geldi. Baktım gördüm senden gelmiş. Sadece salam, sadece gülüşüm.

Yazık. Şimdi Güren neyi yiyecek? Birisine var. Sabunun pulun ya yarısını vereyim ona yarışım. Bundan sonra biz onlara hem şekil yemeyiz.